Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spil. Ben yazdırı olayım sığınık. Kemi sferin, halık sferin, sefil.